0: Aditimam menge terim muslimum ve aditimam menge terim tedmagun ekkiba vefava mihum ve fahen islam vi mihun dannaşe fahen evren tedmag ihtiyar kufu ve
1: Divehi FM, Divehi Naiku Numa Diha Ekem Megahertz